0: ayağımız dolu, bütün hırsız oluyorsun Asgard. Bir aydır artık hırsızlık ettim. Dans ediyor ve seni seviyorum.
1: Demek herkes seni bulup